Анай реч içine bağlananı öyle tutur harabatın alacak ana yürek içine bağlananı öyle tutur.